8.2 MHz radyo, iletişim kazası ağında Sperfara. Radyo Status Kapsel.